Kenley Zerwick Kepita. Te Kepita. Ishq Soch Kepita. Te Kepita. Dil deke, dil lehn di lalch kari. Vipulia. Je tu ne pyar vi lalch nal kita.